0: Evet tabii. Büyük orayı görmeye kalmayız. Tabii.
1: And 777 Williams, Nora, Nora.